0: uğraşıyor.
1: Sonra tekrar.
0: The color was.
1: The power is following the vehicle.
0: Correct.
1: 21.